0: bağlama mı var dedi.
1: Charles Victor Roberts, 3544, eastbound lane, 100 North Haven Road.